makinalaşmak istiyorum. Mutlak buna bir çare bulacağım. Ve ben ancak bahtiyar olacağım. Karnıma bir türbin oturtup kuyruğuma çift uskuru taktığım gün. Makinalaşmak istiyorum.

0: emek sinemasını buradan alıp neden üst kata taşınıyor? Mesela onu merak ediyoruz.
1: Tabii. Biz diyoruz ki burada biz emek sinemasını tek başına ayrı bir bütünlük içinde projenin en güzel yerine koyalım. Onun altında 10 salonlu bir sinema konteksi yapalım. Emek sineması bu bizim çözümümüz. Fark etme. Yeni yapılan bizim sinema zaten
2: eğer bugün, orijinal
1: üniversiteler moving metodu efendim, bir ders olarak göstereceğim size.
2: Moving metodu.
1: O zaman bu bir metottur. Biz de bu metodu kullanıyoruz.